0: Biz başlıyoruz Türkiye'den.
1: Okay.
0: Two Kingston, copy the call center screen for 912-7600 Pacific Avenue.